Intifada, intifada. Intifada, intifada. Intifada, intifada. Intifada, intifada. Intifada, intifada.